Life is a constant premiere. Das Leben ist eine ständige Premiere. Hayat devamlı bir premierdir. Tamam mı? Hoşçakalın sayın.